Parsna sivel timin me yuruja ini dastwarandina ko bisadu şistupin şavatan da lisaran sarı suriye kırna kodun afuandaji çel şavatan de zeviyin ko berhemin çandini de habun uma şavatandan vemrandu bu koji bere birin dariyadın af sivelandaji çebun o zirartani jimeldi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کو دارستانی و زویین چاندنی در کو نیین لی خستین او لولیین کو چرخایین کو او ششتین کو ایوالا لی سر روین کو ریین ناین کو آویدین او آگره کو بلددن کو آگاهین کو هشکو او ایل دردور مالان انجی لی سر کو قراخین ریه Kesin anas kolan çalık yarımıştına getik birin eko ce aliye. Kaş peyra darın ko ve hatı bu badan da ko da khazin da gırkırına ka. Kesiyetin ko gırıda yeri jima beri bigin. Ole çarçak ya ko. Sebiye bahra sabah baharatla bajare ko der zore.

Parsna sivel timin me yiroja ini dastwaran dina ko bisadu şistu pen şawatan da lisran sarı suriye kirna koduna vuandaji çer şawatan de zeviyin ko berhemin çandini de habun uma şawatandan vemrandu bu koji bere birin dariyadın av sivelandaji çebun o zirartani jimeddi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کو دارستانی و زویین چاندنی در کو نیین گی خستین او لولین کو چرخاین کو او ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدن او آگره کو بلددن کو آگاهین کو هشکو او ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه Kesinle nas kolan çalık yarımıştına getik birin eko ce aliye kaş pejda darın ko ve hatı bu badan da ko da xazin da gır kırına ka kesiyetin ko gireda yeri jima bari bikin o le çarçak ya ko sebiye bahrat ve bahrat le bajare ko der zore.

müşteri noktayı. Dedema noktayı da panalı bir nave ku baba zirganiye da Asya, Nuş, Nuva Türkiye ve Suriye de jiyet ile darxistin. O da ve planı da jiyet ku her du vaziri bulut u şiarji beşdar yadibin o plana jiyeci aliye berpersin ku Nuşçeyin aburi o deryayı yeku Anadolu jiyeku serhatiye akanji ve jiyete bre ve birin. Orunuştuna ku diplomatik. Durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı Nuh Yalmaz'da. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistikki jiu hilbirinayın ku Nubiye'yen ku dınavbara her duval altıyanda. O her vahajı behse ku entergasyona ku aburya li herimeydika. O planeji ku fersandaya oku. Postayıcı kürünüştüna ben navedi serdemanu. O fersanda oku. Potisyona ko beştariyan ko vankesanji brevedi çe. O saroke odaya peşe sazi yege Gaziantep'e Adnan Yenverdi. Saroke odaya bazırgani yege Gaziantep'e Mehmet Tanji Yıldırım. Saroke odaya bazırgani yege hele beji Mehmet Said Şeyh Elkar. Saroke odaya peşe sazi hele beji İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیر هرمایی ری ببریا هرمی هرمایی غزی انتابی انشاسا آندان دولجی کارم که کشلار و تی بری و برین. او دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبیی که دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده.

Afrin'e serdana gündü bajaru genwe dike. Briz xero adda wud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek jir reveberya haremi, serdana ge meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, aqibe basile, cilibri u xereb gire civyan.

Kam bin işte canlı lisel pedofiyin bin gehin uyen heri girin entekil dari aktif kırna hizmetin giştini kaş girin. Ev mijar lisel baş kırna reyanu da bin kırna elektrik yav ave. U xebi tandınanan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Eşek jini qaşin hesan kına ve gera bu malin xwa. Biçara ser kına pırskinekin mayinin bejahiyyen lehin gundan hatına çandın.

Şahatraki trafiği ya hele beş bu koz edekirin ako slamati ya trafiği cisi beha ve bedesti ver kobe kampanya ka dikeş bu kora kırın arona yinko ve kavati ko uji kode sers rast kırın avasta yen kobe bekiriye ambankle hudiye vasta yen diken ko despe haşkari ya diken kujbura kırın arona yinko نه هدف کو اولی گل دیواری کو بلا بویا که هفکاری دیکه.

Oliver, em gişin davye xeleka ma ya iro. Ku ejul yana bora bum. Bir ya radio delal. U gelek spas, şbuka hedar kirinawa. U hertim, hondekefu xaşide biminin.

dikirin havilo tede. Razi bu yaku emi hiştim dizengala toze tede. Vayajnu ve dedu vera ku bendamide xuya bu.

Oliver, em geçtin davya xelekamaya iro, ku e Juliana bora bu. Briya radio delal, u gelik spas, şbu gu hader kirinawa, u hertim hundeke fu xaşiye dabin, u em hebi darin, u merabin, heya xeleka kadin, u helbestbana kidin, u helbestekidin.

panaloru niştene luktaye. De dema luktaye da panala bin naveku ve bazırganiye da Asya, Nuş, Nuva Türkiye ve Suriye de jit ile darxistin. O de ve planı de jit ku her du vezire bulot u şiarji beşdar yadibin o plana jiji aliye berpersin ku nuçeyin aburi u deryayı yeku anodoloji ku serhatiye akanji ve jite bre ve bre. Orunuştuna ku diplomatik, durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistik işi u hilbirinayın ku nubiyeyen ku dınavbara her du valatiyan de. U her vahajı, behse ku entergasyona ku aburya li herimedike. U planeji ku fersandaya u ku postayıcı kürünüştüna ben navedi serdemanu u fersandaya.

ez bir nakım Deli xada xaydekim Navi te ez bir nakım Deli xada xaydekim Ereyi valle Ereyi valle Ereyi valle Çavaraş çavaraş

Parsna sivel timin me yiroja ini dastwaran dina ko bisadu şistu pen şavatan da lisaran sarı Suriye kırna kodina puandaji çel şavatan de zeviyin ko berhemin çandini de habun Uma şavatandan vemran dubu bu koji bere birin dari adın av sivelan daji çebun o zirar tani jime dibun u emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı Qadın kodaristani u zeviyen çandini de ko ne yenge xistin u luliyen ko çarxayen ko u şuştinen ko ivala lesar ruyen ko riyen nayin ko avetin O agre ko berdeden ko agahiyen ko hishko u ele derdure malan anjeli ser ko qaraxin riye. Kesene nas kolan çalik yarun iştine getik birin eko je aliye Kaş peşra darın ko ve hatı bu badan da ko da xazin da gır kırına ka kesiyetin ko gırıda yeri jima beri bikin. Ole çarçak ya ko sebiye bahra sebeh bahrat la bajare ko der zore.

Afrin'e serdana gündü bajaru genu edike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek ji reveberya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedem a serdane de şande dinişte cen gündü zarede, aqibe basile, celibre u xereb gire civiyan.

agahiyên ku hişku û êlê derdûrê malan an jî li ser ku qiraxên riye. Kesin de nas kolan çalık yarı müştüneke etek birin ekbo ce aliye kaş pejdadarın ko ve hatı bu badanı da ko da hazin da gır kırınaka kesiyetin ko gırıda yeri jima beri bikin o le çarçak ya ko sebiye bahra sebeh bahratlı bajare ko der zore.

panalı uruğun işteni lükteyi. Dedem alükteyi de panalı bir naveyku ve bazırganiye de Asya, Nujnu ve Türkiye ve Suriye de jid ile darxistin. O da ve planı da jid ku her du vaziri bulot o şiarji beşdar yadibin o plana jidji aliye berpersin ku nuçeyin aburi o deryayı yeku Anadolu jiku serhatiye akanji ve jidde bre ve bre. Orunuştuna ku diplomatik, durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı li Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye logistikki jiu hilbirina yenki nubiye yenki dınavbara her duvalatiyandı. O her vahajı behseko entergasyona ku aburya li herimedika. O planeji ku fersandaya oku postayici kürünüştüna benavedi serdemanu o fersanda oku potisyona ko beştariyan ko vankesan jî bireve diçe. O serokê odeya pêşesazî yê Gaziantepê Adnan Yinverdî. Serokê odeya bazirganiyê yê Gaziantepê jî Mehmet Tanji Yıldırım. Serokê odeya bazirganiyê ku hele bêjî Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odeya pêşesazî yê hele bêjî İmad Taha Elkasim. و افلاناج جعالیه که مدیر هرمایی ری ببریا هرم هرمایی غازی انتراب ینشاسا آنان دولجی کارم که کشلار و ده بره و برین. او دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبه یکه دوار آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده.

kadar vanin heşa pişti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Carek edin dibestarge hek jibun mal bedume vanin kudikirliye rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her kinek be hem paya bis sedan malbedu mevanante. Jiber ku evved gere cihe xa veki yek ji cihin xozayin heri ber bicav in heremi. Gula bu avin xayin aram nebatan havaya havini ya sartin askirin ku evdeke veki şineke rojane. Jibu kesin kudu xazin je karabalı xiyabajir birevin.

Ama babaş o hoş be kahtarın mahaşa bir stu delal. İru en bu vara bernamaya hon kuleseri efriğine çizzanen. Bu eşuliyen o vara mı? Briya Radyo Delal.

Parsna si vel timin me yiroja ini da suaran dina ko bisa du şes topen şavatan da li saran sarı Suriye kırna ko dina puandaji çel şavatan di zeviyin ko berhemin çandini de hebun Uma şavatandan ve mrandu bu koji bere birin dar yadın av sivilandaji çebun o zirar tani jimezi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کو دارستانی و زویین چاندنی در کو نیین بخستین و لولین کو چرخاین کو و ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدن و آگره کو برددن کو آگاهین کو هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه Kesinle nas kolan çalık yar umuştuna keytek birin eko je aliye kaş peyja darın ko ve hatı bu badan da ko da khazin da gır kırına ka kesiyetin ko gırıda yeri jima bari bigin. Ole çarçak